0: Radyo Öğüt.
1: Daha durmam buralarda. Bu şehirde insan bitmiş. Yalan dolan bir arada. İnsaf bitmiş. Vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara. Yem olursun aç kurtlara. Buradaki tapallah para. Dostluk bitmiş.

Hani nerede dost bir omuz? Burada hayat sudan ucuz. Bırak onu, tuz kokmuş tuz. Devir bitmiş, devran bitmiş. Saygısızlık kalkmış şaha. İşimiz kalmış Allah'a. Ne bir sohbet, ne merhaba. Selamını alan bitmiş. Selamını alan.

Can bildiğin cana düşman. Yar bildiğin sana düşman. Cehenneme dönmüş zaman. Ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş. Gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven.

Her giden gün bir şey aldı götürdü. Her giden gün. Her giden gün bir şey aldı götürdü. Dinmedi gözyaşım bugüne kadar. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Bitmedi dertlerim bugüne kadar. Bitmedi dertlerim bugüne kadar.

güzel canda kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: Radyo Öğüt.
1: Kaç sabah uyandım sensiz, kaç akşam ağladım sensiz içimde.

etme sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için. Senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine muhtacım.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak.

Dönmezsen eğer, birileri tutup kolumdan, birileri vurup, büyük olasılıkla asacaklar boynumdan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973 Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklarını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Allah.
1: Radyo Ünk reklamlar.
0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
2: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

0: en güzel şarkılarından biri. Alıştım. Sevgili Ajda Pekkan'ın
1: Alıştım sana. Alışmak sevmekten daha zor geliyor.
0: Yine güzel sıcak bir güne merhaba dedik bu sabah. Umarım herkesin günü çok güzel geçer. Umutla, heyecanla. İnsan olmayı hissettiğimiz bir gün olsun. İnsanlığımızı hissedebileceğimiz, insani duygularımızı kaybetmeyeceğimiz, biz insanız ya diyebileceğimiz bir gün olsun. Çünkü o kadar çok dışarıda gözlemlediğimiz, gördüğümüz, baktığımız ve gerçekten bunları nasıl yapabilirler dediğimiz şeyler görüyoruz ki bazen insanların çokça kendini sorgulaması gerektiğine inanıyorum. Yani biz insanız ve insan olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli ve değerli bir cümle. Bunları da anlayabilmek için gerçekten yine insani duygularımızı böyle kontrol etmemiz gerekiyor. Çok çirkin sahneler görüyoruz. Bazen düşünüyorum, bende şöyle bir şey var. Bir insan kötü bir şey yapmış, her neyse işte, ama kötü yapılmaması gereken bir şey. O insanın psikolojisini anlamaya çalışıyorum. Acaba bunu neden yaptı, niye yaptı? Bunu yapana kadar ya da böyle bir insan olana kadar nerelerden geçti? Kimler zorladı bu insanı bu kadar insanlıktan çıkartan da insanlar diye düşünüyoruz bazen. Ama biraz da şuna çok inanıyorum. Herkesin kendi elinde ve kendisinin seçmiş olduğu bir yol üzerinden gitmek zorundayız. Hani diyorlar ya, dünyada her şey çifttir. Yani iyi ya da kötü, sabah akşam, yani aç tok, sıcak soğuk, her şey böyle tercihlere göre hayatımıza yansıyor. Şimdi biz iyi insan olmak istediğimiz zaman gerçekten iyi insan olabilir miyiz? Yoksa bu böyle bir hastalık gibi genetik midir? Ya da ailemiz nasılsa onlardan gördüğümüz gibi bir insan mı oluyoruz? Yoksa değişebilir miyiz? Ben çok iyi biliyorum ki ailesinde hayvan sevmeyen, hayvana dokunamayan ama kendisinin de tam bir hayvan sever olan çocuklar. Hani bu tez biraz çürüyor gibi geliyor. Hani madem böyle bir şey var, niye çocukları böyle hayvanlarla haşır neşir? Bu aralar biliyorsunuz gündemde olan konulardan bir tanesi. Artık evcil hayvanlar kafelere, açık alanlara da hiçbir şekilde sokulmayacak. Zaten biliyorsunuz uyutuluyorlar. Uyutuluyorlar yani. Ve bir de boyumuz çıktı. Zaten açık alanlar hayvanlar içindir. Dışarıda da gezmeleri gerekiyor bu hayvanların. Bilmiyorum yani, bu hayvanları biz ne yapalım? Uzaya mı gönderelim? Yetkililere sesleniyorum. Ne yapabiliriz yani? Biz hayvanseverlere artık gerçekten çok mantıklı bir açıklama yapmaları gerekiyor ki bu kadar içimizdeki öfkeyi dindirmek için. Şimdi benim bu arada İstanbul Boğaziçi İnşaat bizim sponsorumuz. Bu güzel müzik keyfinde bizlerle birlikte programımızın en başında, programımızın bütün enerjisiyle birlikte yapmış olduğu çalışmalarla programımıza katkı sağlayan ve her zaman bizlerle birlikte olan bir isim. Düzce'de artık onları herkes biliyor, zaten biliyordu ama yapmış olduğu kampanyaları da elimizden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili Muammer Sağır, sevgili Çiğdem Şahin'e buradan kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum efendim. Çok yoğunlar yine onlar da. O yoğunlukları da zaten işlerinin titizliğiyle alakalı. Ve İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğundaki saatimizde çok kısa buna değinmek istedim. Tabii ki mükemmel şarkılar var. Tabii ki mesajları birazdan alacağız. Bizim hayvanseverlik konusunda çokça tartışılıyor bu konu. Yani bir insan hayvanları bu kadar nasıl benimseyebilir? İşte elimizde mamayla gezdiğimiz zaman çokça duyuyoruz bu cümleleri. Deli kadın geldi. Deli kadın.

Geldi artık deli kadın. Hani hayvanları besliyorsak insan olmaya çalıştığımız her zaman eleştirilmeye başladık. Yardım ettiğimiz zaman salak oluyoruz. Çok affedersiniz, çok özür diliyorum. Çok ambiyane tabir, saf da diyebiliriz buna. Hani diyorlar ya, saf öyle değil ama öyle demek istemedim. Bildiğiniz safın önde gideni oluyoruz. Hayvanlara mama veriyoruz, yine saf oluyoruz. Birine yardım ediyoruz, yine saf oluyoruz. Birileri artık gerçekten ne yapmamız gerektiğini söylesin bize. Biz robotlaştık gibi geliyor. Düşüncelerimizi paylaşamıyoruz. Bir şey söylesek bu benim düşüncem diyebildiğimiz hiçbir düşünce olmuyor. Eğer başkalarının düşüncelerinin karşısında bir düşünce söylüyorsanız terörist oluyorsunuz. Çok konuşuyorsanız şöyle bir kenara gel gel diyorlar. Vallahi bilmiyorum ya. Çok garip geliyor bana. Yani o kadar oynadılar ki bizde. Yine diyorum o 80'ler 90'lar kuşağı çocukları olarak. Hani eskiden hayat çok zordu. Rahmetli böyle işte annem anlattığı zaman şey derdi. Çocukluk zamanlarında. Eskiden işte anneannemin böyle bir gaz lambası falan vardı. Tabii ki şu anki gibi değildi hayat ama... Bir şey söyleyeyim mi? Belki bu tarz zorlukları vardı. Belki evet tüp kuyruklarına girebiliyorlardı. Belki çok böyle teknolojik aletler, telefonlar falan bunlar yoktu ama gerçek sevgileri vardı. dışarıda oynayabiliyorlardı. Çocukluklarını sokakta geçirdiler. Oynadılar, top oynadılar. Çocukluk yaşadılar ya. Korkmadılar kimseden. Bir amca böyle onları sevebildi, elini öpebildiler, şeker toplayabildiler. Bunu hepimiz yapabildik. Çok şanslıyız biz de. Ama şimdi artık hiçbir şeyden tat alamaz hale geldik. Arkadaşlar tartışmak normalde kötü bir şey değildir. Tartışmanın anlamı bir olayın doğruluğunun sonucunu bulup eşittirinde gerçekçiliğini ortaya çıkartmaktır. Tartışırız. Ben kırmızı derim, sen sarı dersin, sen mavi dersin, yeşil dersin ama o renk tamamıyla turuncudur. Ve iki tarafta hemfikir olur. Der ki evet böyleymiş, el sıkışılır. Tartışmanın anlamı normalde budur. Bir olayın gerçekçiliğine sahip olabilmek ama maalesef bizim alanımızda biliyorsunuz tartışmak şeydir. Aşağıya bir gel bakayım. Sen bir gel bakayım şöyle abinin yanına falan. Vurmak, kırmak. Kır karamiler gibiyiz. Kelle uçurmak diyor ya, kır karamiler. Yani artık insanlarla ben de eskiden gözlemliyorum kendimi. Çok asabiydim, haksızlığa gelemiyorum. Her haksızlık karşısında kavga ediyorum falan. Ama belirli bir süre sonra şunu düşünüyorsunuz. Abi niye kavga ediyorsun? Karşındaki adama bir bakıyorsun ya... Ya bir masaya, tahtaya, ağaca, nesneye seslenir gibisin. Çünkü adamın hiçbir şekilde algısı yok. Seni anlayabilecek, sana cevap verebilecek, seninle aynı çizgide tartışabilecek karakterde, vasıfta bir adam değil. O yüzden lütfen rica ediyorum tartıştığınız insanları bile seçin. Bakın tartıştığınız insanlar çok kıymetli, çok değerli olsun. Allah'a bak. Ben çok geç farkına vardım ya. Ne kadar yoruyormuşum kendimi. Şimdi yaptığım tek şey görmezden gelmek. Hatta gerçekten görmezden gelmek. Böyle göremiyorum artık. Çünkü o kadar çok ayrıştırmaya başladım ki hayatımdaki insanları. Zaman çok değerli, çok kıymetli. Zaman geçireceğimiz insanlar çok önemli bizim için. Çok fazla arkadaşlıklara gerek yok. Sizi anlamayan insanların üzerinde direnmenize gerek yok. İsterse 20 yıllık arkadaşınız olsun. Mutsuzsanız bir şekilde o kepenkleri kapatmalısınız.

güzel düşüncelerimizi önce kaybettiriyorlar. Bütün güzel duygular hepsi böyle çöpe gidiyor. Sonra diyorlar ki sen niye böylesin ya? Niye bu kadar taş kalplisin? Kalp mi bıraktınız be kardeşim? Kalp mi kaldı bizde? Sevgili Öznur, Öznur Kuyumculuk, Öznur Hanımcığım nasılsın? İyi misin? Uzun zamandır görüşemedik. Kurabiyeleri özledik. Düzce'nin güler yüzlü esnaflarından birisi Öznur Kuyumculuk. Büyük caminin hemen karşısında kendisi. Sık sık ziyaret ederim. Güzel çayını içerim. Çayları çok güzel bu arada. Çaycınıza bayılıyorum bak. Mis gibi çay yapıyorum. Sizin oradaki çaydan çok keyif alıyorum. Yanında da kurabiyelerle. Bir kurabiye hikayemiz var sevgili Öznur'la. Ertuğrul'cum sana da selamlar. Hayırlı işler diliyorum. Seviyorum sizi. Hemen sonrasında sevgili Sümeyye arkadaşım da yine bizlerle birlikte. Kemer Kasımköy'ne mükemmel bir bahçesi var. Bu arada Öznur bir ara oraya da gidebiliriz Sümoş'un yanına. Çok güzel böyle küçük bir çocuk havuzu var. Çocuklar eğleniyor. Her yerde böyle doğayla iç içe işte tavuklar var, kediler var, köpekler var, buzaklar. Her şey var ya. Doğaya dair her şey. Kemer Kasımköy'üne merhabalar. Bugün çocuklardan böyle konuşmalı sesli mesajlar istiyorum böyle. Sibel abla desinler bana bir öpücükler göndersinler. Sevgili Sezai, hayırlı işler. Kolay gelsin. Yine seyir halinde Öğüt FM'desin. Seninleyiz. Günaydın. Birazdan bana bir köfte ekmek arasında da böyle bir biberle. Sezai her öğlen bir köftecisi var. Oradan köfte yer. Ara ara da bana ısmarlar. Çok teşekkür ediyorum. Hatta bazen çok yoğun çalıştığımda da fotoğrafını atar. Kaçırdın. Afiyet bal şeker olsun. Sevgili Murat hoş geldin sen de. Güvenlik görevlisi arkadaşımız. O da şu an bizi dinliyor. Geçen takıldım dedim ki ya bir fotoğraf video gönderin bana neredeyseniz. Ben bunları paylaşıyorum sosyal medyamda. Ve benim için de önemli. Murat da şey güvenlik görevlisi tabii oturuyor girişte falan kapının fotoğrafına. Ben ne fotoğrafı gönderebilirim diye. Çok anlamlı bir fotoğraftı teşekkür ediyorum. Yahu illa kapıyı çekmek zorunda değilsin. Alanı çekebilirsin. İşimizin başında izlersin. Çalışıyoruz bir yandan radyo. Gerçi bunu bile eleştirirler değil mi? Ya bu insanlar niye böyle ya? Çalışan herkes robot gibi olmak zorunda mı? Genelde tekstilcilere de yapıyorlar bunu. Çalışıyorsunuz radyo dinlemeyi, müzik dinlemeyi falan. Abi kaç saat direnebilir? Sonra diyorlar ki tekstilde çalışacak işçi bulamıyoruz. Bulamazsınız abicim. Ya bu memlekette kimse çalışmak istemiyor mu? Ay istiyorlar da yani insanca çalışmak istiyorlar. Siz çalıştırdığınız bütün arkadaşlarımızı joker eleman gibi kullanıyorsunuz. Bizim bütün Düzce'deki maalesef işverenlerle çalışan arkadaşımızın etinden, sütünden hani onu böyle her şeyde kullanmak istiyor. Hani böyle bir köle izavra gibi. Nasıl olsa biz senin maaşını veriyoruz. Hani neredeyse kese yaptıracaklar yani. O yüzden maalesef Düzce'de insanlar artık çalışmak istemiyor. Hani bazen eleştiriyoruz. Niye çalışmıyorsunuz? İş yok diyorsunuz falan. Evet iş var. Ama işverenler arasında büyük bir sıkıntı var. Herkes yaptığı işi bilmeli. İş görüşmelerinde tam olarak ne iş yapacağınızı öğrenin. Ekstra bir iş olduğunda ekstra o zaman ücret ödesinler arkadaşlar. Bizim burada böyle bir şey yok. Bizim burada yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Çocuğuna baktıranlar vardı. Hiç unutmuyorum bir seferinde kız bir mağazaya girmişti. Birkaç kez gittim kız arkadaşımı göremedim orada. Tanıyorum yani kızı. Merhaba merhabalığım var. Sonra denk geldik falan. Ne yapıyorsunuz? Uzun zamandır göremedim seni falan. Dedi ki patronumun çocuğuna bakıyorum. Dedim ki niye? Bu aralar biraz işler durgundu da
çocuk bebek falan mı? Yo, normal böyle 14-15 yaşında. Neyine bakıyorsun 14-15 yaşındaki çocuğun? Ara ara hobileri varmış. Bilardo'ya falan gidiyor, işte falanca yere gidiyor, buralara getiriyorum dedi. O an benim böyle bütün sinirlerim tepeme geldi. Hani biz miyiz aslında buna izin veren? Ya da niye bu kadar saçma sapan bir durumun içerisindeyiz? Çocuğunu bilardoya getiriyor. Hobileri varmış lan. Onun anası babası yok mu? Onun hobisi yok mu o kızın? İlla çalışmak zorunda kaldığı için mi bu muameleyi gösteriyorsunuz? Çok acı ya. Ben çok üzülüyorum yani. Gerçekten bu kafaların değişmesi gerekiyor. Neyse, İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Mesajlarımıza bakıyoruz. Radyoya gelen mesajlarda mutlaka bir fotoğraf karesi ya da bir video bekliyorum sizden.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

Aman boş verin aşkı meşke. Kim kazanmış ki bu zamana kadar? Her şeyin sonu oluyor. Çok değer veriyorsun, değerinden oluyorsun. Hiç değer vermiyorsun, burnun kaftanında oluyor. Çok gülüyorsun, aman çok cıvık oldun, çok ciddi oluyorsun. Ne bu surat canım? Çok böyle salıyorsun kendini. Ne bu kezbanlık, çok bakıyorsun. Oo, ne bu vaplık. Abi biz ne yapacağız yani? Figen demiş ki arabadayım seni dinliyorum. İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayın devam ediyor. Boş verin aşkı meşki, size daire satalım biz. İster villa, isterseniz 1+1, isterseniz böyle Yahyalar'ın en güzel yerinde böyle mis gibi, ooo bahçeli mis gibi pırıl pırıl yerinde, hem de yarısı peşin yarısı 40 ay vadeli, ya da 1+1'lerimiz üniversitenin tam karşısında. Ya bu aşk meşk olayında pek gelecek yok ya. Biz evimizi alalım. Rahat rahat böyle evimizde oturalım. Bari oradan bir huzur bulalım.

0: sadece beden yorgunluğu olmuyor insanlarda. Gerçekten duygu yoğunluğu ve duygu yorgunluğu da oluyor. Artık hiçbir şeye çok fazla refleks gösteremiyorsunuz. Geçenlerde bir dinleyicimin attığı mesajdı. O kadar çok evde vakit geçirdim. Tam 7 aydır işsizim Sibel Hanım. Bütün gün yatıyorum, uyuyorum ama yattıkça, uyudukça daha yorgun olduğumu hissediyorum. Eskiden işe gittiğim zaman sabah işte 8'de evden çıkıyorum ve 7 gibi evde oluyordum. Tüm gün çok yoruluyordum. Ama yine akşamları dışarı çıkıyordum, arkadaşlarımla vakit geçiriyordum. Gece eve geldim ve sabah yine erken kalkacağımı biliyorum. Daha dinamik, daha enerjik oluyordum dedi. Ve yani ne kadar çok dinlenirsek o kadar çok yoruluyoruz demek ki. Hani hep böyle şey var, biz televizyonun karşısına şöyle yatalım, ayaklarımızı uzatalım, açalım sevdiğimiz diziyi falan. Ya bütün gün bir ay boyunca çıkmayalım ya, böyle ev, işte yemek, duş, bu kadar yani, böyle televizyon, bu döngüde devam edelim. Aslında o dinleyicimin de söylediği gibi, ne kadar çok evde kendimizi bırakırsak, ne kadar çok eve bağımlı olursak, ki bunun psikolojide bir adı da var aslında. Neydi? Evde çok fazla kalmanın yatak bağımlılığı. Sürekli yatıyorsunuz arkadaşlar. Bir dönem yanlış hatırlamıyorsam bundan bir 8 sene önce falan olması lazım. Böyle bir ismini şu an hatırlayamıyorum. Ama gerçekten böyle bir şey var psikolojide. Alışıyorsunuz. Hani insan her şeye bir 15-20 günde alışıyor ya. Siz de evde dura dura. Şimdi birçok ev hanımı var. Dinliyorlar beni, biliyorum. Kimisi temizlik yapıyor, kimisi bir yandan böyle bir şeyler silkeliyor falan böyle. Kimisi bahçesiyle uğraşıyor, biliyorum. Şöyle bir psikoloji. Yani kendinizi evde rahat, tabii evimiz rahat, rahat hissediyoruz yani. Başka nerede rahat olabiliriz ki, bizim özel alanımız. Şimdi o kadar çok alışıyoruz ki bu rahatlığa, dışarıda vakit geçirdiğiniz zaman rahatsız oluyorsunuz. Yani bir an önce eve dönmek istiyorsunuz. Bir an önce evime gideyim, geleyim. Orada durduğunuz, geçirdiğiniz vakitten de keyif almıyorsunuz. Bu çok kötü bir şey. O yüzden sık sık, ya benim işim yok ki çarşıda. Diyor ki mesela, ben çarşıda ne yapacağım? Ya hiçbir şey yapmana gerek yok. Bir yerde bir çay içebilirsin. Ne bileyim, bir tur atabilirsin, gezebilirsin, dolaşabilirsin. Millet Bahçesi'ni gez. 23 Nisan Parkı'nda bir çay iç. Dolaş. Belki evde biraz mama falan vardır bir yerde. Onları böyle çantana atıp hazır zamanın varken böyle bir kediye, köpeğe böyle hafif bir karnı doysun falan. Mesela bunları yapabilirsin. Her zaman o çarşafı silgelemek, evde temizlik yapma, oh mis gibi oldu falan, bu değil yani hayat. Bilmiyorum, bana böyle geliyor. Pekala. Sevgili Demet, hoş geldin sen de. Seyir halindeyim Sibel. Ben işim gereği sürekli dışarıdayım ve dışarıda çok zaman geçiriyorum. Her sabah da seni dinliyorum. Merhabalar demiş. Evet, dinleyicilerimizin zaten yüzde böyle bence 60'ı falan, hatta 70'i seyir halinde, çok fazla araçlarla dinleniyoruz. Selam olsun bütün kaptanlarımıza. Tabii ki geri kalan kısım da hep böyle iş yeri ve evinde dinleyenler. Çünkü evde radyo dinlemenin şöyle bir şeyi var. Evdeyseniz radyo dinlerken bütün işinizi yapabiliyorsunuz. Ama televizyon izlerken yapamıyorsunuz. Şimdi bir Müge Anlı'nın karşısına oturduğunuz zaman iş yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Yani o olayı Müge Anlı ile birlikte çözmeniz gerekiyor. Tabii ki saygı duyuyorum ama ben Müge Anlı tarzında, yani onun gibi program yapan insanların tabii ki güzel şeyler yapıyorlar, aydınlatıyorlar. Ama zaten yani o kadar dertliyiz ki arkadaşlar, o kadar böyle bir şeylere üzülüyoruz, günlük hayatımızda o kadar yoruluyoruz ki, sonrasında bir de oradaki hayatları baz alıp, ya benim arkadaşım sabah kalktığında Müge Anlı'nın dünkü işte bulunamayan bir hanımefendinin bulunup bulunmadığını uyandığı gibi böyle. Sevgili Meryem, kızma. Bir gün onlara gitmiştim kalmaya. O çocuk kız böyle artık Müge Anlı hastası olmuş. Sabah kalktık, böyle çay koyacağız, kahvaltı yapacağız falan. aç aç diyor, dünkü çocuk bulunmuş mu hemen ona bakalım falan filan.
1: Ben senden
0: bilmiyorum. Bile gidemem. İbrahim Tatlıses'inde söylediği gibi. Ben nerede yanlış yazdım? İstanbul Boğaziçi İnşaat Katkıları yayındayız. Bütün sürücülerimize İstanbul Boğaziçi İnşaat adına hayırlı seyirler diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin be esnaf kardeşim.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat, hayırlı sürüşler.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

Ay bu kaçıncı mikrofon katledişim? Ay niye yani normal durmuyor? Bu arada ben Serkan Bey ile birlikte şu anda Almanya'dayım. Almanya'nın sokaklarında geziyoruz. Serkan Bey ile posta dağıtımı yapıyoruz arkadaşlar. Serkan Bey artık programımızı herkes biliyor. Gerçekten işini sevgiyle, aşkla yapan bir beyefendi. Onun sayesinde bütün Almanya'nın bütün sokaklarını gördük. Burası neymiş, orası. Bütün her yeri geziyoruz onunla birlikte. Yine Serkan Bey'den rica ediyoruz efendim. Serkan Bey bu Almanya sokaklarında, caddelerinde gezerken lütfen sizin sesinizi de duyalım. Radyo Öğüt'e bir selam gönderin. Dinleyicilerimize bir selam gönderin. Bu mesajlar, videoların içerisinde sesinizi de duymak isteriz efendim. Ben konuşuyorum ya burada böyle. Bazen ya ben konuşamam ki falan dinleyiciler öyle. Ya ben ne diyeceğim falan. Abi yani konuşuyoruz yani iletişiyoruz. Ekstra bir şey demiyorum, şarkı söyleyin falan demiyorum mesela. Ya siz bana şarkı bile söyletiyorsunuz ya. Ev satıyorum, alan var mı? Batan yeminin malları bunlar. Arkadaşlar İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın kampanyalarını kaçırmayın diye. Bakın sizi böyle reklama boğmuyorum. Hani böyle sık sık bana kalsa İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın çalışmalarına böyle oturayım. Böyle ayaklarımı da uzatayım. Çayımı kahvemi alayım. Böyle bütün gün anlatayım. Çok isterim biliyor musunuz? Niye? Çünkü ne kadar özverili, ne kadar güzel, ne kadar hızlı, ne kadar titiz çalıştıklarını ben biliyorum arkadaşlar. Ama sadece benim bilmem işe yaramıyor biliyorsunuz. Sizin de bilmeniz gerekiyor. Amacım tabii ki şu anda çevrenizde ev almak isteyen, villa almak isteyen, 1+1 almak isteyen bütün arkadaşlarımızı bize davet ediyoruz. İstanbul Boğaziçi'ne davet ediyoruz. Niye? İstanbul Boğaziçi İnşaat. Tabii ki birçok inşaat firması var. Sevgiler, saygılar. Allah onların da işlerini, güçlerini rast getirsin. Bizim amacımız böyle kimseyle kapışmak, kimseyle biz en iyisiyiz, çekilin kenara falan. Tabii ara ara böyle bir kapışmalar, tatlı rekabetler güzel oluyor ama biz kendimizden sorumluyuz. Yani biz kendimizi biliyoruz. O yüzden kendimize kefiliz. Başkalarının yaptığı işleri bilemeyiz. Bazen soruyorlar bize villa projelerinde falan 1+1'lerimiz var. Daha fazla sizin referans vereceğiniz. Yeri geliyor referans verdiğimiz bizde denk gelmeyen onların istediği atıyorum 3+1 5+1 neyse olmayan isimleri de yönlendirdiğimiz zamanlar oluyor tabii ki ama bizim için villa projeleri ve 1+1 projeleri önemli. Bugün Beçi'de 1+1 projesinde balkonlu 1+1 yerden ısıtması yalıtması güvenliği falan. Bir de üniversitenin tam karşısında 1500 TL'ye ev satıyoruz biz. Bak 1500 TL. Yanlış duymadın kardeşim. Üniversitenin tam karşısında 1+1 projemiz. Balkonu var. Yerden ısıtması var. Bir dakika bitmedi. Hem de %50'sini peşin alıp geri kalanı 40 ay vade yapıyoruz. Nasıl mı vade yapıyoruz? Senet yok. Sepet yok. Banka kredisi yok. Yani hiçbir şey yok yani. Anlatabildim mi? Gidiyorsunuz. Bizim konsept AVM'den bilgisayar alır gibi bizden daire alıyorsunuz. Yani nasıl o tarz yerlerde mesela alışveriş yaptığınızda ödemelerinizi nasıl şey yapıyorsunuz? Biz kefil istemiyoruz. Öyle insanları banka kredisine falan da sokmuyoruz. İhtiyacınız varsa bir de mutlaka bizimle görüşün. İstanbul Boğaziçi İnşaatı yazın. Sevgili Muammer Bey, Muammer Sağır yetkilisi, Çiğdem Şahin. Bu hanımefendiye, bu beyefendiye ulaşın. Abicim böyle bir proje var, sizler neler yapıyorsunuz, villalarınız nerede, bir görek mi, bir bakak mı, nedir bu durum falan. Villalarımızın %90'ı bitti zaten, %10'luk bir dilimi kaldı. Allah nasip kısmet ederse o da bir iki ay içinde tamamlanır diye düşünüyorum. Böyle mis gibi İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın böyle alanına girdiğiniz zaman zaten villa projelerinde biz buradayız diyor. Yani çünkü sadece şey değil yani inşaatı yapabilmek değil oradaki vizyonu görebilmeniz önemli. Biz de bu konuda iddialıyız. Evet arkadaşlar Instagram adresine girip inceleyin. İstanbul Boğaziçi İnşaat yazın.
Google'a girin, bir de biz Düzce yani firmasıyız. İstanbul Boğaziçi İnşaat deyince İstanbul'dan bir inşaat şirketi zannediyorlar. Bu isimin azizliğine mi uğruyoruz? Ama biz İstanbul'u ayağınıza getirelim diye böyle bir şey düşündük. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İstanbul Boğaziçi İnşaat'a sevgili Çiğdem, sevgili Muammer abicim, kucaklasın, sevgiler. Mesajlara mı bakacağız tabii ki. Ablacığım merhaba, nasılsın demiş. İyiyim vallahi, Allah'a şükürler olsun. Devamı ne gelecek acaba? Bu öğlen birlikte yemek yiyelim mi yazmış. Yiyelim kardeşim, ne yiyelim? İkinci saatimizdeyiz. O bir Düzce'de açılan konsept adıyla Düzce'yi altına üstüne getiren konsept AVM. Ya bir şey söyleyeyim mi? Reklam çalıştık. Kendileriyle çalışıyoruz. Yani biz o kadar çok güzel şey var ki. Biz yani paramızın üstüne bir de borçlandık buraya. Muhteşem şeyler var. Benim gözlemlediğim kadarıyla şu konsept AVM Bulvar Caddesi, Atatürk Bulvarı üzerinde biliyorsunuz. Atatürk Bulvarı üzerine Çoban'a doğru giderken Sarem Çiçekçiliği'nin hemen yanında. Hatta Tatlım Pastanesi'nin olduğu yeri hatırlarsınız, dört yol ağzını falan. Çoban'a gider mevki de sağ tarafta kalıyor arkadaşlar. Işıklara gelmeden gelmiyorsunuz. O Tatlım Pastanesi, o neydi? Gürcü Osman Camii'ni düşünün, o göbekte. Tamam, Çoban'a doğru gidiyorsunuz. İleride sağda konsept AVM. Açılışlarında da açılmadan önce de yanlarındaydım. Ben de en az sizin kadar yabancıydım. Dedim ki hani konsept AVM gerçekten ne olacak burada? Ne satacaklar bu arkadaşlar? Hep şunu diyordum zaten. Bir yere girdiğimiz zaman her şeyi bulalım abi. Yani orası harbiden konsept AVM olmuş. Mobilyasından, beyaz eşyasından, klimasından, televizyonundan, elektrikli bisikletlerinden, motosikletinden, bir AVM'de yani şu an düşünüyorum katları züccaciyesinden, bornozundan arkadaşlar, her şey var. Dört katlı zaten. Bir de bu tarz yani AVM'lerde biliyorsunuz ki taksitlendirme bizim için önemli. Elden taksit. Elden taksit olmasa biz ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? Nasıl alacağız? Kredi kartları patlamış. yani insanlar zor durumda. Çok zor bir durumda. Bence konsept AVM çok güzel bir şey yaptı. Dedi ki biz buradayız dedi. Adeta insanların içine su serpti. Çünkü biz artık hiçbir şeyi taksitsiz alamaz hale geldik. Tabii açılışa özel fiyatlar var, kampanyalar var. Peşin fiyatlarına tabii ki güzel indirimler var ama biz öyle bir hale geldik ki taksit olmadan vallahi billahi hiçbir şey alamıyoruz. O hale geldik. Eskiden hatırlıyorum ki şöyle bir durum vardı böyle. Derlerdi ki işte taksitli fiyatı bu kadar. Peşin ne kadar kardeşim, bana onu söyle falan. Öyle kart mart falan nedir abi? Peşin abi sana 5 lira olur falan. Al be kardeşim falan. Böyle bir ticaret vardı. Şu an yani taksitini istiyoruz. Ama 15 ay taksit çok güzel. Mesela ben orada şey beğendim. Bir tane makyaj masası beğendim. Ama inanılmaz güzel arkadaşlar. Böyle beyaz. Hani şeyi hatırlayın. Kulislerde sanatçıların böyle aynaları olur. Üstlerine böyle ampuller falan böyle yerleşir falan, açtığınız zaman ışıklı falan. İşte üst katında böyle camı falan var, böyle muhteşem, tam bir nostaljik falan. Hatta orada çekimlerde dedim ki uf çok güzelmiş o falan. Aynen böyle yaptım, uf bayağı iyiymiş falan böyle. Hem çekim yapıyorum, gözümde nevresimlerde, kadınım sonuçta ben de. Daha talan edemedim konsept AVM'yi. Niye edemedim? Çünkü her detayında çekimlerimizi yaparken, işte radyo çalışmalarını yaparken not alıyorum. Gözüm orada ama hani derler ya, alıcı gözüyle bakamadım. Neyse işlerimiz bitti, çekimlerimizi yaptık, sponsorluğumuza başladık falan. Oh be dedim, bir gezeyim artık. Bir salın beni, ben gezmek istiyorum.
Hemen sonra kızlarla kontak halindeyiz. Dedim ki ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor burada? Dedi ki ablacığım ev tekstil ürünlerinde bak radyoda bunları anlatabilirsin. Bir alana bir bedava, tamam mı? Bir alana bir bedavamız ve muhteşem bir şekilde zaten baktım nevresimlere. Tacın ürünleri var mis gibi arkadaşlar. O kadar güzeller ki o yeni yeni böyle yastık takımları artık böyle klişelikten çıkmış. Ay böyle her yerde aynı şeyi görmekten nefret gelmişti. İşte en güzeli de bu zaten. Hani diyorlar ya o tarz mağazalar var. Arkadaş hep aynı. X bir yer var biliyorsunuz zaten ben onun öncesinde. O X yerden isim vermeyeceğim. Şey almıştım, salıncak almıştım. Bekliyorduk böyle bekledik. Haç yolu bekler gibi bekledik. Radyodan şarkılar çalıyordum, sen gelmez oldun falan. Abi adamlar getirdiler, getirdikten sonra da rengini farklı getirmişler. 2 ay sonra getirdiler. Yazın başında verilen sipariş 2 ay sonra geldi. Yani bir ay daha bekleselerdi, kış gelmişti zaten. O yüzden burada da şimdi dedim ki mesela çok yoğunluk oldu. Düzceliler tarafından çok rağbet görüldü. Ben şimdi bazen müdür beylerle görüşeceğim falan böyle işte yine reklam hakkında bir bilgi alışverişi falan yapacağım. Yukarı çıkıyorum abi bekliyorum bir kuyruk oluşmuş yani böyle ödeme noktasında yukarıda herkes elinde evraklar falan filan. Ben şey düşünmüştüm hani ilk açıldı falan ya hani insanlar gelir bakar ama hani yavaş yavaş alışveriş falan yaparlar. İnsanlar fiyatları görünce zaten deli gibi alışveriş yapıyorlar. Arkadaşlar bir şey var. Dolap var. Geçen onu da yine beklerken arkadaşı yukarıda. Hanımefendi soruyor. Bunlar paket halinde falan alacaklar böyle. Ne kadar diyor? Ya dolabın fiyatı 20 bin lira falan. Ama MDF ve sonrasında rengi zaten mükemmel. Dedim ki 20 liraya nasıl yani? Dolap mı? Pardon 20 lira. Ya mutlaka gitmenizi isterim. Gittiğiniz zaman da selamlarımı söyleyin. Belki ekstradan radyodan gelenlere ekstra bir şey sağlarlar mı? Hiç de sormadım abi. Şu an kafa taslak. Hemen direkt söyledim. Ama söyleyin yani. Hani deyin ki böyle böyle Sibel Hanım sizi bize bu kadar övdü. Gezdirin beni mağazaya. Dolaştırın beni. Atın beni beyaz eşyaların oraya. Ya şimdi klimalar mesela. Klima sordum. Orta boyda Samsung Profilo. Arkadaşlar bütün markalar var bak. Samsung Profilo. Hatta size şuradan söyleyeyim. Şimdi bak bir tane klima var. Yani 33.999 TL tamam mı? Klimanın fiyatı, taksitli fiyatı bu arada. 15 aya bölüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya kardeşim bana klima lazım. 33.999 lira Samsung'un. Ve sonrasında diyorsunuz ki ne kadar bunun taksiti? 15 ay taksit yapıyorlar size. 2.899 TL'ye geliyor. Yani siz 15 ayda istediğiniz klimayı elden taksitle alıyorsunuz. Ve bir ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Bir haftada da teslim oluyor. Teslimatı oluyor bir hafta. Çünkü çok yoğunluk var. Bakın mesela benim beğendiğim süpürgelerden bir tanesi. Philips'inmiş bu. Benim aldığım X bir yerden almıştım ben. Gerçekten teslimatı oluyor bir hafta. Çünkü çok yoğunluk var. Bakın mesela benim beğendiğim süpürgelerden bir tanesi. Philips'inmiş bu.

Dyson tarzında falan. Emin olun Dyson'ın fiyatları kadar bir fiyat verdiler. Neyse aldım, ışığı mışığı var falan böyle. Bir ışığı işe yarıyor zaten, yani ince tozları falan görüyorsunuz. Makineyi böyle bir yere koyduğun zaman takır takır ses geliyor. Ya bir makine dediğim biraz çeker ya. O böyle vuu bunu falan hissedersin yani. Böyle bildiğiniz bir susam falan olursa böyle gırgır niyetine kullanıyorum onu. O kadar da para verdik diye atamıyorum da ara ara böyle bir cinnet geçiriyorum falan. Bir daha da alışveriş yapmayız zaten. Evimin her şeyini oradan almıştım. Daha da almam. Şimdi diyorum bu tarz böyle AVM hani keşke gidip daha önce olsaydı buradan alırdım Philips'in. Hem de 15 ay taksitle yani. Ama geçti borun pazarı. Sür eşeğini Nide hesabı. Orijinal markalar var. Shepherd'ın porselen yemek takımları falan, kahve fincanları. Kız gidin vallahi boş boş evde oturup televizyon karşısında Müge Anlı izlemeyin. Gidin dolaşın.

0: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
1: Türkiye'nin güvenilir alışveriş noktalarından Konsept AVM, 32. şubesiyle artık siz Düzcelilerin hizmetinde. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten küçük ev aletlerine, ev tekstilinden züccaciyeye kadar binlerce ürün seçeneği, cazip fiyatlar ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla Konsept AVM'de tek çatı altında sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fırsatlarla karşılamanın tam zamanı. Açılışa özel kampanyalar ve birbirinden özel, kaçırılmayacak fırsatlar için siz de bu büyük heyecana ortak olun. Hemen Konsept AVM'ye gelin, bu fırsatları yakalayın. Konsept AVM, Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 38/A, Merkez Düzce. Konsept AVM, kalite, güven, avantaj ve binlerce seçenek. Hepsi şimdi Düzce'de.

Türkiye'nin güvenilir alışveriş noktalarından Konsept AVM, 32. şubesiyle artık siz Düzcelilerin hizmetinde. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten küçük ev aletlerine, ev tekstilinden züccaciyeye kadar binlerce ürün seçeneği, cazip fiyatlar ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla Konsept AVM'de tek çatı altında sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fırsatlarla karşılamanın tam zamanı. Açılışa özel kampanyalar ve birbirinden özel, kaçırılmayacak fırsatlar için siz de bu büyük heyecana ortak olun. Hemen Konsept AVM'ye gelin, bu fırsatları yakalayın. Konsept AVM, Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 38/A, Merkez Düzce. Konsept AVM, kalite, güven, avantaj ve binlerce seçenek. Hepsi şimdi Düzce'de.

Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.

0: Türkiye'nin güvenilir alışveriş noktalarından Konsept AVM, 32. şubesiyle artık siz Düzcelilerin hizmetinde. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten küçük ev aletlerine, ev tekstilinden züccaciyeye kadar binlerce ürün seçeneği, cazip fiyatlar ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla Konsept AVM'de tek çatı altında sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fırsatlarla karşılamanın tam zamanı. Açılışa özel kampanyalar ve birbirinden özel, kaçırılmayacak fırsatlar için siz de bu büyük heyecana ortak olun. Hemen Konsept AVM'ye gelin, bu fırsatları yakalayın. Konsept AVM, Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 38/A, Merkez Düzce. Konsept AVM, kalite, güven, avantaj ve binlerce seçenek. Hepsi şimdi Düzce'de, siz Düzcelilerin hizmetinde.
1: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
1: Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten el tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.

Konsept AVM sponsorluğunda yayınımızı devam ediyoruz. Yine sizler evinizde, arabanızda, iş yerinizde, kısaca sadece... Tekerleme gibi oldu ama söyleyemedim. Al bu takı tıkaları takı tıkacıya takı tıkalatmaya getir. Takı tıkacı takı tıkaları takı tıkalamazsa takı tıkacıdan takı tıkaları takı tıkalatmadan al gel. biz de bu kadar bir dersler gördük yani. Bu yoğurdu saklasak da mı sarımsaklasak, sarımsaklamadan mı saklasak? Ne yapsak bu yoğurdu? Bu köşe kış köşesi, şu köşe yaz köşesi, ortada su şişesi. Abi ne kadar küçük şeylerle mutlu oluyorum ya ben. Bu arada sevgili Gülsu Düzce Emlak çalışanları şu anda bizi dinliyorlarmış efendim. Bayılıyoruz demişler. Ay çok teşekkür ederim Gülsü Hanım. Düzce Emlak Merkezi çalışanlarına kucak dolusu sevgiler. Burcu Hanımcığım hoş geldiniz. Sevgili Şeyma'ya da bir merhaba diyelim. Sevgili Şeyma sabah sabah aradım onu uyuyor de. Sabah 8'de. Şey oluyor mu size de siz böyle erken uyandığınızda sanki herkes o an uyumuyormuş gibi hissedebiliyor musunuz? Ben de hep böyle oluyor da. Sibel'cim merhaba, Konsept AVM'ye ziyarete gideceğiz. Senin favorin nedir diye sormuş dinleyici. Ben biraz önce söylemiştim herhalde, sen bilmiyorum radyo dinliyor muydun o sıra ama makyaj masası. Böyle harika bir şey bence, beyaz. Çok da satmışlar zaten. Dedim ne kadar bir sürede gelir? Bir hafta gibi bir zamanda geliyormuş. Şimdi yine benim favorilerimden arkadaşlar Tacın ürünleri var. Artık biliyorsunuz ev tekstilinde isim olmadan yürüyemiyoruz. Gerçekten Tacın ürünleri her zaman zaten ben buradayım diyor. Ve sonrasında bizi ilgilendiren durum şu. Biz bir şeyi beğenip para vermeden gidiyoruz yani. Adam diyor ki bir ay sonra verirsin. Aslında bu sistem bana şeyi hatırlatıyor. Eskiden hatırlıyor musunuz? Trendyol gibi teyzelerimiz vardı. Gelirlerdi bize böyle alırdık beğenirdik. Sonrasında çocuktum çok iyi hatırlıyorum. O teyzeler bir zaman sonra senin paran ne zaman varsa o zaman geliyorlardı. Vay be ne güzeldi o zamanlar. Harikaydı yani. Ya çünkü insanda şöyle bir şey. Bir şey istiyorsunuz ya mesela o anda alıyorsunuz onu. Ya da şöyle düşünün arkadaşlar. Alamadığınız zaman da hevesiniz gidiyor. Vallahi bak bir şeye bir heves etmek diye bir şey var. Bir şeyi görüyorsunuz çok güzel bir yemek takımı. Mesela Konsept AVM'de muhteşem yemek takımları var. 15 ayda taksit yapıyorlar. Ve bir dahaki ay ödemeye başlıyorsun. Sonra istediğin şeyi hemen gidip alabilirsin. Zaten bir kere kendini kaydettirdiğin zaman merkezden onay geldiği zaman bundan sonra ürünlerin hepsini alıp gidebilirsin. Beklemene bile gerek yok. 15 ay sonra ödeyeceksin taksit. Bugün zaten nereden baksa bak şimdi 1749 TL Tacın ürünü var arkadaşlar. Şimdi 1749 TL ve sana 15 ay taksitle 149 TL'ye geliyor. Yani bugün sen dışarıya çıktığında şurada bir tane hamburger yiyeyim dersen ya da bir su içeyim yanına da bir dondurma alayım çocuğa dediğin bir taksit yani 149 TL'ye ne olabilir ki yani? Tacın ürününden bahsediyorum ya. Düşünsenize muhteşem yine bir de öyle renkler falan hani böyle baktığınız zaman bin bir çeşit desenler, renkler, kumaş muhteşem. Tacın ürünlerini anlatmaya gerek yok. Tencere takımları arkadaşlar deli gibi satıyorlar. 2.499 nakite özel arkadaşlar ve 219'a taksitleri geliyor. Muhteşem bakın mutlaka gidin mutlaka ama mutlaka Konsept AVM'ye gidin. 5000 TL'lik bir şey mi aldınız? Üstüne hediye alıyorsunuz. Bornoz ya da fincan takımı mutlaka uğrayın.

0: Bir evi güzelleştiren sadece eşyalar değil, doğru seçimlerdir. İşte tam da bu yüzden Konsept AVM, yaşam alanlarınıza değer katacak binlerce ürünü bir araya getiriyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev tekstiline, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar aradığınız her şey kaliteli, uygun fiyatlı ve 20 aya varan elden taksit avantajıyla sizleri bekliyor. Evinize yenilik katmanın en kolay yolu şimdi Konsept AVM'de. Burhaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No 38, Merkez, Düzce.
1: Konsept AVM'nin katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

şu an seyir halinde bir yandan radyosu açık Öğüt FM'de benimle birlikte. Hoş geldin. Birazdan da sen bana hoş geldin diyeceksin bence. Çünkü birazdan yanına geleceğim yayın bitimi sonrasında inşallah. Sevgili Merve Bayan kuaförüne kucak dolusu sevgilerimizi gönderelim efendim. Seyir halinde olan bütün kuaförlerimize, seyir halinde olan bütün vatandaşlarımıza. Hayırlı sürüşler, sakin olmanızı her zaman istiyoruz tabii ki. Biliyorsunuz artık İstanbul trafiğine benzedi Düzce trafiği de. İnsanlarda tahammül yok. Sürekli kavga, sürekli dövüş, sürekli böyle sen niye gitmedin, kırmızı yandı, oğlum gitsene, oğlum niye duruyorsun? Abi yemin ediyorum ülkece artık gerçekten tahammül sınırımız sıfırın altında. Hayır, insanlar eskiden yayında şunu eleştiriyorduk. Ya diyorduk ki biz... İnsanlar işte niye gülmüyoruz? Mesela benim yıllardır işte ilk depremden beri ailem Antalya'da yaşıyor. Yani çok küçüktüm ben de işte Antalya'ya taşındığımızda. Hala da Antalya'dalar bu arada, Manavgat'ta. Şimdi evimizin olduğu konumda, tabii Side'de ilk gittiğimizde Side'de oturuyorduk. Sonra Manavgat tarafına geçtik. Şimdi oturuyoruz, turistler falan, biz kahvaltı yapıyoruz işte. Balkonda turistler geçiyor, sürekli böyle bakıyorlar ve gülüyorlar, tebessüm ediyorlar. İşte dışarı çıkıyoruz, tekrar hiç tanımamıza gerek yok, o kadar çok pozitifler ve o kadar güzel bakıyorlar ki, ve belirli bir süre sonra tebessüm etmek bulaşıcı bir hale geliyor. Yani birbirinize tebessüm ediyorsunuz, tanımıyorsunuz ama çok güzel bir şey yani. Aynı caddedesiniz, aynı yolu gidiyorsunuz falan. Karşılaşmışsınız hiç tanımadığınız bir insan. Merhaba diyor. Bazen gözünün içiyle gülüyor. Bazen kafasını yiyorlar. Bazen böyle güzel bir gülüş atarak yaşlısı, genci bu şekilde selamlaşıyorlar. Ama bizde de şöyle bir şey var. Yani bu o kadar çok fazlaydı ki, hatta ilk taşındığımız zamanlarda dedim ki insanlar niye birbirine gülüyorlar? Çünkü insanlar oraya tatile gelmişler, keyif almaya gelmişler. İşte aslında bir nebze işte yurt dışından, her yerden, dünyanın her yerinden Antalya'ya biliyorsunuz ki turistik bir alan olduğu için gelen insanlar var. Ve bence bu gülüş, işte bizleri misafir ediyorsunuz, biz misafiriz, teşekkür ederiz, bir minnettarlık. Bir selam, bir tanışma. Yani ben bu konuda gerçekten bayılıyorum bu arkadaşlara. İnanılmaz. Yani bu adam bir hata yapsa şimdi kavga çıkıyor. Dövüyorsa dövemezsin adamı yani. Geçenlerde yine öyle. Çinli bir arkadaş. Sevgili Muammer abi. Sevgili Muammer abi. Çiğdem Hanım'la birlikte İstanbul Boğaziçi İnşaat firması yetkilileri. Onlarla birlikte bir yere gidiyorduk. Sonra önümüzde bir araç durdu, kapıyı açacak. Yani bir an işte onlar inecek. Ya çocuk, biz tabii onun inmesini bekledik. Daha sonra biz indik. İndikten sonra defalarca kez, biliyorsunuz Çinlilerin bir selam şekli vardır, böyle özür şekli vardır. Özür diliyor adam bizden. Ya kapıyı açıp, yani yan yana yanaşmışız, bizden önce inip bizim inmemizi bir iki dakika engellediği için adam defalarca eğildi, özür diledi Muammer abiden benden. Dedim ki ne oluyor burada ya falan. Abi burası Düzce, biz alışkın değiliz. Bizimkilerde şimdi öyle bir şey olsa hemen yine bizimkilere bakıyorum. Ya oğlum bir dur, biz inecektik önce falan diğeri. Ne oldu lan, çatladın mı, iki dakika bekledim. Ne oldu yani? Oğlum bak, sen kimsin? Sen ve kim olduğunu biliyor musun? Bizim tartışmalar hep böyle zaten. Sen kimsin ya? Sonra bir kavga, bir dövüş falan. Yani aslında karşınızdaki insana tebessüm edip güldüğünüzde, nezaket kurallarını sergilediğinizde karşınızdaki insan sizden daha böyle bir ılımlı oluyor. Bakın bugün yol verin insanlara. Bırakın geçsinler yol sizin olsa da. Karşınızdakine buyurun deyin. Karşınızdaki o bet suratlı insan bile size tebessüm edecektir. Kafasını eğecektir, kornaya basacaktır, teşekkür edecektir. Bugün trafikte lütfen benim için bunu yapar mısınız?

İkram düzgün olur radyolarınızdaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Konsept AVM'ye katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Atatürk Bulvarı, Bulvar Caddesi üzerinde Burhaniye Mahallesi olarak da geçiyor. Ev hanımlarına hemen şöyle bir üstten hatırlatma tuşumuza basıyoruz efendim. Klimalardan, beyaz eşyalardan, züccaciyelerden. Arkadaşlar, aklınıza ne geliyorsa bir şey söyleyeyim mi? Takılar bile var, biliyor musunuz? Çelik takılar var. Çelik takımları var. Ne bileyim, her şey var ya. Şu an bakın söylüyorum, beyaz eşyalar, bisikletler, motorlar, tencereler, yatak örtüsü takımları, masa takımları, masa sandalye takımları ve sonrasında yine herkesin istediği boy aynaları, ışıklı boy aynaları arıyorsanız özellikle yatak odası takımlarından, yemek odası takımlarından, arkadaşlar saç düzleştiricilere, buffer'lara, mini fırınlara, bu terzi ütülerine, buharlı ütüler, biz terzi ütüleri derdik. O Dyson'lar var, sonrasında epilasyon aletleri var. Bu neydi? Bakayım bir saniye. Bu da arkadaşlar yine Philips'in yüz vücut epilasyon cihazıymış. Ve bunların hepsi markalarımız. Yani aradığınız bütün ünlü markalar. Bakın Fakir'den, Philips'ten, Uğur'un ürünleri. Ya çok çok var yani. Hani sadece beyaz eşyada tek bir şeyde sınırlı değil. Profilo'dan tutun. Yani aklınıza gelebilecek bütün ürünler var yani, öyle söyleyeyim. Sony var, Grundig var, Casper var, Profilo var, Samsung var, Vestel var, Grundig var. Tekrar bakalım burada. Yani biz bunları ne kadar anlatsak da boş arkadaşlar. Fiyatlar çok iyi. 15 ay taksit diye de böyle hani yüksek fiyatlar koymuyorlar. Çok afaki, çok komik rakamlar var. Ama açılışa özel fiyatları mutlaka ama mutlaka kaçırmayın. Sizleri seviyorum. Yarına kadar kendinize iyi bakın, olur mu? Hoşça kalın, dostça kalın efendim.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Uç reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
5: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Öğüt.
1: Bilir misin, gözünü tavana dikip

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak, 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmez.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Öğüt.
1: Bu bir son mu? Kısa bir ara mı? Kuşkun bile

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 80

geliyorum. Hangi gidiş çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: 92.1 Radyo Öğretici. Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odaları boş görünce koyarmış. Boş görünce.

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Korkmuyorum ölmekten, korkum sensiz yaşamak. Sor

rüzgarla doldu, taştı boş adam. Andıkça kanadı, içimde yaram. Bir hayalim vardı, bir de sigaram. Seni içtim, durdum,

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85

adım adım milim milim boynu büküp gezdim. Şu an ne haldeyim, ne dertteyim, nereden bileceksin be gülüm? Onun için en son dileğim seni son kez öl.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Duşakabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

böylesine bağlandığını bilseydim, bırakıp gider miydim seni? Ey benim karanlık dünyamın tek ışığı, yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki, inan ki sevdiğim, unutmadım, unutmadım, unutmadım seni.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Öğüt.
1: Ben çaresizliğini içine atmış, paylaşılması gereken duygularını parçalamış, yalancı dostları bir gülüşten yakalamış ve ayrıntıları bir kenara bırakmış, yalanlardan bıkmışım yani. Önümde bir deli rüzgar, yağmuru yüzüme atar. Gözümde yaş damla damla, yağmurla karışık akar. Ben bu denizlerin üzerinde koşmak istiyorum. Kuşların dilinden anlamak, uçmak istiyorum. Ben bir deli rüzgarım olduğum yerde, hayallerim gerçek olsa, esen bir yel olsam, gönlümce.

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama.

0: son sözüm bu sana. Canına beni de alıp git. Tek başıma kalırsam yaşamam, ölürüm. Bunu
1: Radyo Öğüt reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma, kanma sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum diyecek bir gün, diyecek bir gün.

kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Ettiğim kötülük kendime benim, tutup da birine vurmaz ki elim. Çekilin üstüme varmayın benim, kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?